sormadan eskidi ömrüm. Çıkmaz bir sokağa benzedi gönlüm. Leyla'sı olmayan Mecnun'a döndüm. Olsam

0: Sanma, sanma sen gidince ben hep ağladım. Ne yas tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki, üzülmedim ki.
1: Üzülmezsin ki, çünkü seven bendim. Çünkü seni çok seven bendim. Ben senin ismini hiçbir zaman unutmadım. Tabii ki.

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
2: Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza, Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 96 37.
4: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makinaları.
2: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları.

Bir evden fazlasını arıyorsanız, bir yatırımda güveni önemsiyorsanız, tam 35 yıldır Tosya'da Eseroğlu Emlak var. 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 seçenekleriyle müstakil evler, bağ ve bahçeler, iş yerleri ve fabrikalar, kiralık eşyalı veya eşyasız daireler, kiralık iş yerleri, ihtiyacınız olan ne varsa Eseroğlu Emlak'ta. Uzman, deneyimli ve güler yüzlü ekibimizle size en doğru gayrimenkulü bulmak için yanınızdayız. 35 yıllık tecrübe, kalite, güven ve en iyi fiyat garantisi. Eseroğlu Emlak, gayrimenkulde güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yemeniciler Çarşısı, numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532.

Yargıdaki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

besteleniyor. Kardelen Ticaret Bestel'de Eylül ayına özel kampanyalar sizlerle. Yaz fırsatlarına ek olarak sonbahara özel dev indirimler Kardelen Ticaret Bestel'de. Seçili ikili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinesi hediye. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucu hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye bir yıllık Beyin Connect ve tabi üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye bestelleniyor. Tosya Hazırpen hizmet vermeye devam ediyor. Uygun fiyat ve kalitesiyle ısı cam takılı vaziyette 40 farklı ölçüde hazır plastik doğramalarımızla hem hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde Tosya Hazırpen'de. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazırpen'in ayrıcalık

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
2: Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza, Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG, Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 9.

tecrübesi. Ayakkabıcı çekirgeden dev seri sonu kampanyası başladı. Stokları yeniliyoruz. Modelleri güncelliyoruz. 4000 TL'lik ayakkabılar 3000 TL. 3000 TL'lik ayakkabılar 1500 TL. 2000 TL'lik ayakkabılar 1000 TL. Ayakkabılarımızın tamamı iç dış deri ve garantilidir. Her zaman sattığımız ürünün arkasındayız. Ayakkabıcı çekirge. Adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içmeyi

Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, EcuBeyin, EGR, DPF, Edbulur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis

Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilkuşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.

Üreten ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres: Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis: Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0500 40 313 çift 037.

Sıfır ve ikinci el cep telefonu alımı satımı. Her marka cep telefonlarına uygun kırılmaz camlar. Renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri. Kulaklıklar, A kalite şarj.

0: de garantili bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca önemli iletişim olarak kredi kartına 3, 6, 9, 12 ay taksit imkanı sunuyoruz. Önemli iletişim, Sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 3978. Adres Mutaflar Çarşısı Sokak numara 30 Tosya'da. Ali, Ali.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam.

Günaydın Arif Efendim, hayırlı sabahlar. 88.5 frekanslarından sevgiler, selamlar tüm gönül dostlarına. Avantaj Market sponsorluğunda sevdiklerimize günaydın diyeceğiz. Bu sabah da ben diyeceğini Şükran, saatleriniz 16'yı gösterene kadar sizlerleyim. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında bizlere eşlik eden, bizimle beraber olan tüm gönül dostlarına hayırlı sabahlar. Çalışan esnaflarımıza hayırlı, bol, bereketli kazançlar. Köylerimize sevgiler, selamlar olsun diyelim. 0366 alan kodumuz 313-1442 no telefonumuz, istek hattımızdır, hatırlatmış olalım. Marka marka her rafında. Açılış şarkısı, ardından bu

şehirde doğmuş, bu şehirde büyümüş, bu şehrin insanı ile birlikte gelişmiş bir marka var. Avantaj Market. 16 yıldır her gün, her an, her alışverişte sizlerle birlikte büyüyen, gelişen, yenilenen bir marka. Marketten öte Tosya'nın ailesi. Avantaj Market sadece alışveriş yapılan bir yer değil. Güler yüzün, güvenin, samimiyetin ve kalite anlayışının birleştiği gerçek bir hizmet merkezi. Tosya'nın en merkezi noktasında her yaştan, her kesimden insanın kendini evinde gibi hissettiği büyük bir market, Avantaj Market.

0: Avantaj Market reyonlarına girdiğinizde düzen, temizlik ve profesyonelliğin bir araya geldiği, ürün çeşitliliğiyle şaşırtan, fiyat avantajlarıyla yüz güldüren bir hizmet anlayışı karşınızda olur. Sebzeden meyveye, kasaptan şarküteriye, züccaciyeden oyuncak reyonuna, ev tekstilinden temizlik ürünlerine kadar binlerce ürünün en iyisini en uygun fiyatla bulabileceğiniz Tosya'nın tek adresi Avantaj Market.
1: Dostluğun sesi, sizin sesiniz.

850 gram Ganik Börtlen reçeli 399.90 yerine 299.90 lira. Biobulas şampuan 159.90 yerine 109.90 lira. Kasap reyonu mis gibi kuş başı kıymadan atıştırmalı kraker bisküvi çikolata temizlik reyonu. 250 mg Burn enerji içeceği 69.90 yerine 54.90. 500 mg Burn enerji içeceği 99.90 yerine 84.90 lira. Aspiliç kanat kilogramı 299.90 yerine 269.90. Aspiliç derisiz göğüs kilogramı 279.90 yerine 259.90. Ekşi mayalı tam buğday ekmeği 114.90 yerine 109.90 lira. Uno lavaş 129.90 yerine 109.90 lira. Ülker Dankek tart mini çilekli olanı 59.90 yerine 54.90. Torku tost peyniri tam yağlı 600 gram 299.90 yerine

16 yıldır her gün, her an, her alışverişte sizlerle birlikte büyüyen, gelişen, yenilenen bir marka. Marketten öte Tosya'nın ailesi. Avantaj Market sadece alışveriş yapılan bir yer değil, güler yüzün, güvenin, samimiyetin ve kalite anlayışının birleştiği gerçek bir hizmet merkezi. Tosya'nın merkezi noktasında her yaştan, her kesimden insanın kendini evinde gibi hissettiği büyük bir market, Avantaj Market.

Avantaj Market reyonlarına girdiğinizde düzen, temizlik ve profesyonelliğin bir araya geldiği, ürün çeşitliliğiyle şaşırtan, fiyat avantajlarıyla yüz güldüren bir hizmet anlayışı karşınızda olur. Sebzeden meyveye, kasaptan şarküteriye, züccaciyeden oyuncak reyonuna, e-tekstilinden temizlik ürünlerine kadar binlerce ürünün en iyisini en uygun fiyatla

0: Peki neden Avantaj Market? Çünkü Avantaj Market 16 yıldır sözünün arkasında duran, ürün kalitesinden asla taviz vermeyen, müşterisini hiç yarı yolda bırakmayan, hizmetiyle güven kazanan bir marka. Çünkü Avantaj Market'te alışveriş sadece almak demek değildir. Değer görmek, kıymet verilmek, güven duyulmak demektir. Her reyonunda emek, her personelinde güler yüz, her ürününde titizlik vardır. Avantaj Market 16 yıldır Tosya'nın güveni, Tosya'nın gururu. Evet, sponsorluğumuzu sonlandırıyoruz. Öden son isteklerin ilk saatinde de buralardayız. Birbirinden güzel şarkılarla beraberliğimiz devam ediyor olacak. Harika Avcı yorumu.
1: Cihan FM 88.5.

0: Kafe'nin en trend hali Mad Blue Cafe İstanbul Çiğ Köfte İşbirliği ile artık hizmetinizde. Kafemizde bol malzemeli sıcak kumpir, doyumsuz lezzet patso, nefis soslu makarnalar ve her zevke uygun tavuk çeşitleri. Bitti mi? Bitmedi. Tatlı bir mola vermek isteyenlere taptaze malzemeleri ve çikolatasıyla waffle ve ağızda eriyen efsane lezzet Magnolia Mad Blue Cafe Parkı'yla masanızda. Geleneksel çiğ köfte lezzetinden modern kafe konseptine aradığınız tüm tatlar tek çatı altında. Mad Blue Cafe ve İstanbul Çiğ Köfte'ye davetlisiniz. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, numara 136 Taksim A, Tosya'dayız.
1: Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen, takma bunları.
2: Tak sana yakışanı, sana yakışanı.
0: Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

Talip MedBlue Cafe İstanbul Çiğ Köfte İşbirliği ile artık hizmetinizde. Kafemizde bol malzemeli sıcak kumpir, doyumsuz lezzet patso, nefis soslu makarnalar ve her zevke uygun tavuk çeşitleri. Bitti mi? Bitmedi. Tatlı bir mola vermek isteyenlere taptaze malzemeleri ve çikolatasıyla waffle ve ağızda eriyen efsane lezzet Magnolia MedBlue Cafe Parkı'yla masanızda. Geleneksel çiğ köfte lezzetinden modern kafe konseptine aradığınız tüm tatlar tek çatı altında. MedBlue Cafe ve İstanbul Çiğ Köfte'ye davetlisiniz. Adres Bahçeli Evler Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 136 köfte lezzetinden modern kafe konseptine aradığınız tüm tatlar tek çatı altında. MedBlue Cafe ve İstanbul Çiğ Köfte'ye davetlisiniz. Adres Bahçeli Evler Mahallesi 100.

0: 0533 1442.
1: Reklam.
2: Mehmet Ağa! Lan Mehmet Ağa! Kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin akşam akşam. Ne yapıyorsun sen oralarda?
3: Aman bıktım valla. Son olduğu olsun şu güneş enerjisi aşağı su akıtıyor yine. Camımı kırıldı, bir yerde su kaçağımı anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum. Safran beynim kabardı.
2: İlahi Mehmet Ağa! Onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Ya sen solar enerji, şu bizim uşakla oyala, yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar, 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıçacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtıldım. Bir de bağdağı diyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
3: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyor. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım.
4: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
0: Türkiye'de bir ilk. Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi. 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliği.

Tesislerinde, otellerde, villalarda, kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 400

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594.

200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

tecrübesi. Ayakkabıcı Çekirge'den dev seri sonu kampanyası başladı. Stokları yeniliyoruz. Modelleri güncelliyoruz. 4000 TL'lik ayakkabılar 3000 TL. 3000 TL'lik ayakkabılar 1500 TL. 2000 TL'lik ayakkabılar 1000 TL. Ayakkabılarımızın tamamı iç dış deri ve garantilidir. Her zaman sattığımız ürünün arkasındayız. Ayakkabıcı Çekirge. Adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içme

Asya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile bölümüyle rahatlık Antep Pide ve Kebap Izgara Salonu'nda. Doğum günleriniz, evlilik yıl dönümleriniz, kadın günleriniz ve tüm özel anlarınızda da yanınızdayız. Toplu gün yemeklerinizde %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı 100. Yıl Caddesi PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133. Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da, çarşı ofis Kargı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037.

0: çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi.
1: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Aime Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Aime Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Aime Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz yoktur. Aime Pet House olarak dostlarınıza sevgi dolu bir ortam sunuyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sevimli dostlarınız için sevgi ve bakımın adresi Aime Pet House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83 29.
0: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız sevdi seni.
2: Reklam kazançtı.
3: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
5: Reklam

Talim Med Blue Cafe İstanbul Çiğ Köfte İşbirliği ile artık hizmetinizde. Kafemizde bol malzemeli sıcak kumpir, doyumsuz lezzet patso, nefis soslu makarnalar ve her zevke uygun tavuk çeşitleri. Bitti mi? Bitmedi. Tatlı bir mola vermek isteyenlere taptaze malzemeleri ve çikolatasıyla waffle ve ağızda eriyen efsane lezzet Magnolia Med Blue Cafe Parkı'yla masanızda. Geleneksel çiğ köfte lezzetinden modern kafe konseptine aradığınız tüm tatlar tek çatı altında. Med Blue Cafe ve İstanbul Çiğ Köfte'ye

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi

Nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha

0: kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı,
1: sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34 Avantaj AVM içi Tosya'da.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
2: Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza. Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 96 37.
4: Lan Mehmet Ağa, kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin aşam aşam. Ne yapıyorsun sen oralarda?
5: Aman bıktım valla. Son olduğu olsun şu güneş enerjisi aşağı su akıtıyor yine. Camımı kırıldı, bir yerde su kaçağımı anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum. Safran beynim kabardı.
4: İlahi Mehmet Ağa, onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Ya sen solar enerji, şu bizim uşakla oyalan, yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar, 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıtacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtıldım. Bir de bağdağı yiyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
5: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda, bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyorsun. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım.
6: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
2: Türkiye'de bir ilk. Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi. 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliği.

Tüm dinlenme tesislerinde, otellerde, villalarda, kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 413

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları.

Argı'daki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Tosya, Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, EcuBeyin, EGR, DPF, AdBlur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve

Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 24 95 0545 256 71 78.

0: Asya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile bölümüyle rahatlık Antep Pide ve Kebap Izgara Salonu'nda. Doğum günleriniz, evlilik yıl dönümleriniz, kadın günleriniz ve tüm özel anlarınızda da yanınızdayız. Toplu gün yemeklerinizde %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı 100. Yıl Caddesi PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313-3905 Tosya.
3: Reklam kazançtı.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam

Talip Med Blue Cafe İstanbul Çiğ Köfte İşbirliği ile artık hizmetinizde. Kafemizde bol malzemeli sıcak kumpir, doyumsuz lezzet patso, nefis soslu makarnalar ve her zevke uygun tavuk çeşitleri. Bitti mi? Bitmedi. Tatlı bir mola vermek isteyenlere taptaze malzemeleri ve çikolatasıyla waffle ve ağızda eriyen efsane lezzet Magnolia Med Blue Cafe Parkı'yla masanızda. Geleneksel çiğ köfte lezzetinden modern kafe konseptine aradığınız tüm tatlar tek çatı altında. Med Blue Cafe ve İstanbul Çiğ Köfte'ye davetlisiniz. Adres Bahçeli Evler Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 136.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araştırma,

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon da her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz, merkez mağazamız Pınarbaşı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı, numara 47 Tosya'da, şube mağazamız Cumhuriyet Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, numara 34,

Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara da nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana bir daha esmeyi anlat. Ha bir de şu esip geçmek nedir, onu bir anlat hele rüzgar.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
2: Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza. Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 96 37.
4: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
2: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları.

Bir evden fazlasını arıyorsanız, bir yatırımda güveni önemsiyorsanız, tam 35 yıldır Tosya'da Eseroğlu Emlak var. 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 seçenekleriyle müstakil evler, bağ ve bahçeler, iş yerleri ve fabrikalar. Kiralık

ekibimizle size en doğru gayrimenkulü bulmak için yanınızdayız. 35 yıllık tecrübe, kalite, güven ve en iyi fiyat garantisi. Eseroğlu Emlak Gayrimenkul'de güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yemeniciler Çarşısı numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33.

200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

İşinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506, 0538 492

Kardelen Ticaret Vestel'de Eylül ayına özel kampanyalar sizlerle. Yaz fırsatlarına ek olarak sonbahara özel dev indirimler Kardelen Ticaret Vestel'de. Seçili ikili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinesi hediye. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucu hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye 1 yıllık Beyin Connect ve tabi üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye bestelleniyor. Tosya Hazırpen hizmet vermeye

hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıklarını

0: reklam kazançtı.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

Kafe'nin en trend hali Mad Blue Cafe İstanbul Çiğ Köfte İşbirliği ile artık hizmetinizde. Kafemizde bol malzemeli sıcak kumpir, doyumsuz lezzet patso, nefis soslu makarnalar ve her zevke uygun tavuk çeşitleri. Bitti mi? Bitmedi. Tatlı bir mola vermek isteyenlere taptaze malzemeleri ve çikolatasıyla waffle ve ağızda eriyen efsane lezzet Magnolia Mad Blue Cafe Parkı'yla masanızda. Geleneksel çiğ köfte lezzetinden modern kafe konseptine aradığınız tüm tatlar tek çatı altında. Mad Blue Cafe ve İstanbul Çiğ Köfte'ye davetlisiniz. Adres Bahçeli Evler Mahallesi 100. Yıl Caddesi.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli hale getirir.

0: Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları.
1: Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyonlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz, merkez mağazamız, Pınarbaşı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı, numara 47 Tosya'da, şube mağazamız, Cumhuriyet Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, numara 34, Avantaj AVM içi Tosya'da.

0: reklam kazançtı.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
2: Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza, Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG, Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513

4000 TL'lik ayakkabılar 3000 TL, 3000 TL'lik ayakkabılar 1500 TL, 2000 TL'lik ayakkabılar 1000 TL. Ayakkabılarımızın tamamı iç dış deri ve garantilidir. Her zaman sattığımız ürünün arkasındayız. Ayakkabıcı Çekirge, adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve için

Lahmacun, tüm ızgara çeşitlerimiz, döner, İskender, beyti ve sınırsız ikramlarımızla işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres: Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU Beyin, EGR, DPF, AdBlur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78

0: 24 yıldır kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis kapasitesi, çocuklarınız için oyun park alanı ile sizlere konforu ve kaliteyi sunuyoruz. Toplu yemeklerinizde %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağacık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.
1: Ocak başında, ateş karşında, etler şişlenmiş, pişer yanında, hizmeti boldur karşın yanında.
0: Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0500 40 313 çift 037.

önemli iletişimden halkımıza. 0 ve 2. el cep telefonu alımı satımı. Her marka cep telefonlarına uygun kırılmaz camlar. Renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri. Kulaklıklar, A kalitesi.

0: garantili bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca önemli iletişim olarak kredi kartına 3, 6, 9, 12 ay taksit imkanı sunuyoruz. Önemli iletişim, Sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 39 78. Adres Mutaflar Çarşısı Sokak numara 30 Tosya'da.
1: Reklam kazançtı.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam.

Talip Med Blue Cafe İstanbul Çiğ Köfte İşbirliği ile artık hizmetinizde. Kafemizde bol malzemeli sıcak kumpir, doyumsuz lezzet patso, nefis soslu makarnalar ve her zevke uygun tavuk çeşitleri. Bitti mi? Bitmedi. Tatlı bir mola vermek isteyenlere taptaze malzemeleri ve çikolatasıyla waffle ve ağızda eriyen efsane lezzet Magnolia Med Blue Cafe Parkı'yla masanızda. Geleneksel çiğ köfte lezzetinden modern kafe konseptine aradığınız tüm tatlar tek çatı altında. Med Blue Cafe ve İstanbul Çiğ Köfte'ye davetlisiniz. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, numara 136.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi

marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon da her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: reklam kazançtı.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Dik dureyme başına, çat soysuza kaşına.
5: Bir evden fazlasını arıyorsanız, bir yatırımda güveni önemsiyorsanız, tam 35 yıldır Tosya'da Eseroğlu Emlak var. 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 seçenekleriyle müstakil evler,

0: Ekibimizle size en doğru gayrimenkulü bulmak için yanınızdayız. 35 yıllık tecrübe, kalite, güven ve en iyi fiyat garantisi. Eseroğlu Emlak Gayrimenkul'de güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yemeniciler Çarşısı numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33.
1: Mehmet Ağa! Lan Mehmet Ağa! Kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin aşam aşam. Ne yapıyorsun sen oralarda?
2: Aman bıktım valla. Son oldu olsun şu güneş enerjisi aşağı su akıtıyor yine. Camımı kırıldı, bir yerde su kaçağımı anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum. Safran beynim kabardı.
1: İlahi Mehmet Ağa! Onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Esen Solar Enerji şu bizim uşakla oyala yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıçacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtıldım. Bir de bağdağı diyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
2: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda, bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyorsun. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım.
3: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
0: Türkiye'de bir ilk. Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi. 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliğiyle ihtiyaç duyduğunuzda şehir elektriğiyle de çalıştırabilirsiniz. Bağ evlerinde, dağ evlerinde, çiftliklerde, restoranlarda, tüm dinlenme tesislerinde, otellerde, villalarda. Kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 4

0: Ramazan'ın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları.

Tam 24 yıldır kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 100

0: %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilkuşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 4949 0366 313 5577.
1: Ocak başında, ateş karşında, etler şişlenmiş, bir şey yanında, hizmeti boldur, karşın yanında.
0: Türkiye bestelleniyor. Kardelen Ticaret Bestel'de Eylül ayına özel kampanyalar sizlerle. Yaz fırsatlarına ek olarak sonbahara özel dev indirimler Kardelen Ticaret Bestel'de. Seçili ikili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinesi hediye. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucu hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setler 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye 1 yıllık Beyin Connect ve tabii üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilkuşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58.

ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofman, iç giyim, havlu, bebe ve çocuk giyim çeşitleriyle yanı başınızdayız. Tosya Metin Giyim, Yeminciler Çarşısı numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 6488 0366 313 41 17. Yine Tosya Metin Giyim olarak sünger yataklar, kaliteli kumaşlarla kendi imalatımız olan minderler, sedirler, şark köşesi, yastık, yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 09 68. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan, bizden fiyat almadan

hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıklarını

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

0366 alan kodumuz 313-1442 nolu telefonumuz, destek hattımızdır, hatırlatmış olalım. Açılış şarkınızı ben göndereyim, ardından sizlerin seçmiş olduğu şarkılarla devam edelim.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

16 yıldır her gün, her an, her alışverişte sizlerle birlikte büyüyen, gelişen, yenilenen bir marka. Marketten öte Tosya'nın ailesi. Avantaj Market sadece alışveriş yapılan bir yer değil, güler yüzün, güvenin, samimiyetin ve kalite anlayışının birleştiği gerçek bir hizmet merkezi. Tosya'nın en merkezi noktasında her yaştan, her kesimden insanın kendini evinde gibi hissettiği büyük bir market, Avantaj Market. Bisküvi, çikolata, temizlik. Sıradaki şarkımızı marka, marka her rafında, uygun fiyat. Kuzeykent'ten Murat sponsorumuza ve Radyo Can dinleyicilerine armağan etti Merve Çalkan.

Avantaj süpermarket mağazalarımızda. Burada Ankara erişte paket 29.90 yerine 19.90. Biobulas şampuan 159.90 yerine 109.90. 650 gram ganik böğürtlen reçeli 399.90 yerine 299.90. Torku toz peyniri 299.90 yerine 239.90. Uno lavaş 129.90 yerine 109.90. Tam buğdaylı ekşi maya ekmeği 114.90 yerine 109.90. Az piliç kanat kilogramı 299.90 yerine 269.90. Az piliç derisiz göğüs kilogramı 279.90 yerine 259.90. Burn enerji içeceği 250 miligramı 69.90 yerine 59.90. 500 miligramı 99.90 yerine 84.90. Elsev şampuan 229.90 yerine 199.90 lira. Avantaj süpermarket mağazalarımızda indirimde değerli dostlar.

Avantaj Market reyonlarına girdiğinizde düzen, temizlik ve profesyonelliğin bir araya geldiği, ürün çeşitliliğiyle şaşırtan, fiyat avantajlarıyla yüz güldüren bir hizmet anlayışı karşınızda olur. Sebzeden meyveye, kasaptan şarküteriye, züccaciyeden oyuncak reyonuna, ev tekstilinden temizlik ürünlerine kadar binlerce ürünün en iyisini en uygun fiyatla bulabileceğiniz Sosya'nın tek adresi.

16 yıldır her gün, her an, her alışverişte sizlerle birlikte büyüyen, gelişen, yenilenen bir marka. Marketten öte Tosya'nın ailesi. Avantaj Market sadece alışveriş yapılan bir yer değil, güler yüzün, güvenin, samimiyetin ve kalite anlayışının birleştiği gerçek bir hizmet merkezi. Tosya'nın merkezi noktasında her yaştan, her kesimden insanın kendini evinde gibi hissettiği büyük bir market, Avantaj Market.

Peki neden Avantaj Market? Çünkü Avantaj Market 16 yıldır sözünün arkasında duran, ürün kalitesinden asla taviz vermeyen, müşterisini hiç yarı yolda bırakmayan, hizmetiyle güven kazanan bir marka. Çünkü Avantaj Market'te alışveriş sadece almak demek değildir. Değer görmek, kıymet verilmek, güven duyulmak demektir. Her reyonunda emek, her personelinde güler yüz, her ürününde titizlik vardır. Avantaj Market 16 yıldır Tosya'nın güveni, Tosya'nın gururu. Evet, sponsorluğumuzu sonlandırıyoruz. Yarın aynı saatlerde buralardayız inşallah. Pınar Dağdelen yorumu bizlerle.

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
2: Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza, Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG, Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 96 37.
4: Lan Mehmet Ağa, kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin aşam aşam. Ne yapıyorsun sen oralarda?
5: Aman bıktım valla. Son oldu olsun şu güneş enerjisi, aşağı su akıtıyor yine. Camımı kırıldı, bir yerde su kaçağımı anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum, safran beynim kabardı.
4: İlahi Mehmet Ağa, onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Esen Solar Enerji şu bizim uşakla oyala yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıtacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtıldım. Bir de bağdak diyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
5: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda, bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyorsun. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım.
6: Solar Enerji çalışır Türkiye adına.
2: Türkiye'de bir ilk. Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi. 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliği.

Tüm dinlenme tesislerinde, otellerde, villalarda, kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle. Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 400.

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları.

200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Osya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, Ecu Bey'in, EGR, DPF, Edbulur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

0: Tosya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile bölümüyle rahatlık Antep Pide ve Kebap Izgara Salonu'nda. Doğum günleriniz, evlilik yıl dönümleriniz, kadın günleriniz ve tüm özel anlarınızda da yanınızdayız. Toplu gün yemeklerinizde %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzlü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlan örgü ürünleri, kürar porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313 3905 Tosya.
3: Reklam kazançtı.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam.

0: Talip Med Blue Cafe İstanbul Çiğ Köfte İşbirliği ile artık hizmetinizde. Kafemizde bol malzemeli sıcak kumpir, doyumsuz lezzet patso, nefis soslu makarnalar ve her zevke uygun tavuk çeşitleri. Bitti mi? Bitmedi. Tatlı bir mola vermek isteyenlere taptaze malzemeleri ve çikolatasıyla waffle ve ağızda eriyen efsane lezzet Magnolia Med Blue Cafe Parkı'yla masanızda. Geleneksel çiğ köfte lezzetinden modern kafe konseptine aradığınız tüm tatlar tek çatı altında. Med Blue Cafe ve İstanbul Çiğ Köfte'ye davetlisiniz. Adres Bahçeli Evler Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 136 Taksim A Tosya'dayız.
1: Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları.
2: Tak sana yakışanı.
0: Sizi güzellik ve zerafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ey bu tam davetin, ezanın ve kılınmak üzere bulunan namazın yüce Rabbi, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine söz verdiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen sözünden caymazsın.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam.
3: Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza, Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG, Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 96 37.
5: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makinaları.
3: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları. Ah

Bir evden fazlasını arıyorsanız, bir yatırımda güveni önemsiyorsanız, tam 35 yıldır Tosya'da Eseroğlu Emlak var. 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 seçenekleriyle müstakil evler, bağ ve bahçeler, iş yerleri ve fabrikalar, kiralık eşyalı veya eşyasız daireler, kiralık iş yerleri, ihtiyacınız olan ne varsa Eseroğlu Emlak'ta. Uzman, deneyimli ve güler yüzlü ekibimizle size en doğru gayrimenkulü bulmak için yanınızdayız. 35 yıllık tecrübe, kalite, güven ve en iyi fiyat garantisi. Eseroğlu Emlak, gayrimenkulde güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yemeniciler Çarşısı, numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33.

200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu. Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 490

Gardelen Ticaret Vestel'de Eylül ayına özel kampanyalar sizlerle. Yaz fırsatlarına ek olarak sonbahara özel dev indirimler Gardelen Ticaret Vestel'de. Seçili ikili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinesi hediye. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucu hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye 1 yıllık Beyin Connect ve tabi üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3 Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye beslenleniyor. Tosya Hazır Fen hizmet vermeye

hem hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıklarını

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

Trend Hali, MedBlue Cafe, İstanbul Çiğ Köfte İşbirliği ile artık hizmetinizde. Kafemizde bol malzemeli sıcak kumpir, doyumsuz lezzet patso, nefis soslu makarnalar ve her zevke uygun tavuk çeşitleri. Bitti mi? Bitmedi. Tatlı bir mola vermek isteyenlere taptaze malzemeleri ve çikolatasıyla waffle ve ağızda eriyen efsane lezzet Magnolia, MedBlue Cafe Parkı'yla masanızda. Geleneksel çiğ köfte lezzetinden modern kafe konseptine aradığınız tüm tatlar tek çatı altında. MedBlue Cafe ve İstanbul Çiğ Köfte'ye davetlisiniz. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, numara 136.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi

marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
2: Çetin Oto Yıkama ve Çetin için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşteri can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG, Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650, 0533 513 90.

70 yıllık ayakkabı tecrübesi, ayakkabıcı çekirgeden dev seri sonu kampanyası başladı. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. 4000 TL'lik ayakkabılar 3000 TL, 3000 TL'lik ayakkabılar 1500 TL, 2000 TL'lik ayakkabılar 1000 TL. Ayakkabılarımızın tamamı iç dış deri ve garantilidir. Her zaman sattığımız ürünün arkasındayız. Ayakkabıcı çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içmeye

uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492.

Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU beyin, EGR, DPF, AdBlur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

yıldır kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.

Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres: Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis: Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037. Ale ale ale. Önemli iletişimden halkımıza 0 ve 2. el cep telefonu alımı satımı. Her marka cep telefonlarına uygun kırılmaz camlar, renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri, kulaklıklar, A kalite

0: de garantili bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca önemli iletişim olarak kredi kartına 3, 6, 9, 12 ay taksit imkanı sunuyoruz. Önemli iletişim, Sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 3978. Adres Mutaflar Çarşısı Sokak numara 30 Tosya'da. Ale, ale.
1: Reklam kazançtır. Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

Kafe'nin en trend hali MedBlue Kafe İstanbul Çiğ Köfte İşbirliği ile artık hizmetinizde. Kafemizde bol malzemeli sıcak kumpir, doyumsuz lezzet patso, nefis soslu makarnalar ve her zevke uygun tavuk çeşitleri. Bitti mi? Bitmedi. Tatlı bir mola vermek isteyenlere taptaze malzemeleri ve çikolatasıyla waffle ve ağızda eriyen efsane lezzet Magnolia MedBlue Kafe Parkı'yla masanızda. Geleneksel çiğ köfte lezzetinden modern kafe konseptine aradığınız tüm tatlar tek çatı altında. MedBlue Kafe ve İstanbul Çiğ Köfte'ye davetlisiniz. Adres Bahçeli Evler Mahallesi 100. Yıl Caddesi.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

0: kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı,
1: sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34 Avantaj AVM içi Tosya'da.

0: reklam kazançtı.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Dik dur eğme başını, çat soysuza kaşını.
5: Bir evden fazlasını arıyorsanız, bir yatırımda güveni önemsiyorsanız, tam 35 yıldır Tosya'da Eseroğlu Emlak var. 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 seçenekleriyle müstakil evler, bağ ve bahçeler, iş yerleri ve fabrikalar. Kira

0: Biz de size en doğru gayrimenkulü bulmak için yanınızdayız. 35 yıllık tecrübe, kalite, güven ve en iyi fiyat garantisi. Eseroğlu Emlak Gayrimenkul'de güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yemeniciler Çarşısı numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33. Dik dur eğme başını, çat soysun.
1: Mehmet Ağa! Lan Mehmet Ağa! Kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin aşam aşam. Ne yapıyorsun sen oralarda?
2: Aman bıktım valla. Son olduğu olsun şu güneş enerjisi aşağı su akıtıyor yine. Camımı kırıldı, bir yerde su kaçağımı anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum. Safran beynim kabardı.
1: İlahi Mehmet Ağa! Onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Ya sen solar enerji, şu bizim uşakla oyalan, yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar, 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıçacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtıldım. Bir de bağdağı yiyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
2: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyorsun. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım.
3: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
0: Türkiye'de bir ilk. Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi. 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliği.

Villalarda, kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle. Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 4.

0: lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis kapasitesi, çocuklarınız için oyun park alanı ile sizlere konforu ve kaliteyi sunuyoruz. Toplu yemeklerinizde %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağacık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 4949 0366 313 55 77.
1: Ocak başında o ateş karşında, etler şişlenmiş pişer yanında, hizmeti boldur karşın yanında.
0: Kardelen Ticaret Bestel'de Eylül ayına özel kampanyalar sizlerle. Yaz fırsatlarına ek olarak sonbahara özel dev indirimler Kardelen Ticaret Bestel'de. Seçili ikili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinesi hediye. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucu hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye 1 yıllık Beyin Connect ve tabii üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3 Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58.

ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofman, iç giyim, havlu, bebe ve çocuk giyim çeşitleriyle yanı başınızdayız. Tosya Metin Giyim, Yeminciler Çarşısı numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236.

06 64 88 0 366 313 41 17. Yine Tosya Metin Giyim olarak sünger yataklar, kaliteli kumaşlarla kendi imalatımız olan minderler, sedirler, şark köşesi, yastık, yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 0968. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan, bizden fiyat almadan karar vermeyin. Tosya Metin Giyim.

hem hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya hazır pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya hazır pendin ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya hazır pene bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Biz

0: reklam kazançtı.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

hali Mad Blue Cafe İstanbul Çiğ Köfte İşbirliği ile artık hizmetinizde. Kafemizde bol malzemeli sıcak kumpir, doyumsuz lezzet patso, nefis soslu makarnalar ve her zevke uygun tavuk çeşitleri. Bitti mi? Bitmedi. Tatlı bir mola vermek isteyenlere taptaze malzemeleri ve çikolatasıyla waffle ve ağızda eriyen efsane lezzet Magnolia, Mad Blue Cafe Parkı'yla masanızda. Geleneksel çiğ köfte lezzetinden modern kafe konseptine aradığınız tüm tatlar tek çatı altında. Mad Blue Cafe ve İstanbul Çiğ Köfte'ye davetlisiniz. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, numara 136.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon tasarımlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz, merkez mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, şube mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34 Avantaj AVM içi Tosya'da.

Aşkım iki günlük iptilalardı. Hayatım tükenmez maceralardı. İçimde binlerce istekler vardı.

0: reklam kazançtı.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Lan Mehmet Ağa, kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin haşa maşa. Ne yapıyorsun sen oralarda?
5: Aman bıktım valla. Son olduğu olsun şu güneş enerjisi, aşağı su akıtıyor yine. Camı mı kırıldı, bir yerde su kaçağı mı anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum, safran beynim kabardı.
4: İlahi Mehmet Ağa, onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Ya sen solar enerji, şu bizim uşakla oyalan, yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar, 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıtacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtıldım, bir de bağdak yiyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
5: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda, bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyorsun. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım.
6: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
2: Türkiye'de bir ilk. Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi. 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliğiyle ihtiyaç duyduğunuzda şehir elektriğiyle de çalıştırabilirsiniz. Bağ evlerinde, dağ evlerinde, çiftliklerde, restoranlarda, tüm dinlenme tesislerinde, otellerde, villalarda. Kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 410

1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

4000 TL'lik ayakkabılar 3000 TL, 3000 TL'lik ayakkabılar 1500 TL, 2000 TL'lik ayakkabılar 1000 TL. Ayakkabılarımızın tamamı iç dış deri ve garantilidir. Her zaman sattığımız ürünün arkasındayız. Ayakkabıcı Çekirge, adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar.

Asya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile bölümüyle rahatlık Antep Pide ve Kebap Izgara Salonu'nda. Doğum günleriniz, evlilik yıl dönümleriniz, kadın günleriniz ve tüm özel anlarınızda da yanınızdayız. Toplu gün yemeklerinizde %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33. Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0500 40 313 çift 0 37.

0: çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi.
1: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Ayme Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Ayme Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Ayme Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz yoktur. Ayme Pet House olarak dostlarınıza sevgi dolu bir ortam sunuyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sevimli dostlarınız için sevgi ve bakımın adresi Ayme Pet House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83 29.
0: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız sevdi seni.
2: Reklam kazançtı.
3: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
5: Reklam.
6: Tosya'da alışverişin adı Avantaj Market.
1: Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev

marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi

0: kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı,
1: sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon tasarımlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34 Av-

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç

marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi

0: kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı,
1: sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız, Pınarbaşı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı, numara 47 Tosya'da.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
2: Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza. Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 96 37.
4: Lan Mehmet Ağa, kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin aşam aşam. Ne yapıyorsun sen oralarda?
5: Aman bıktım valla. Son oldu olsun şu güneş enerjisi, aşağı su akıtıyor yine. Camı mı kırıldı, bir yerde su kaçağı mı var, anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum, safran beynim kabardı.
4: İlahi Mehmet Ağa, onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Ya sen solar enerji, şu bizim uşakla oyalan, yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar, 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıtacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtıldım. Bir de bağdağı diyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
5: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda, bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyor. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım.
6: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
2: Türkiye'de bir ilk. Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi. 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliğiyle ihtiyaç duyduğunuzda şehir elektriğiyle de çalıştırabilirsiniz. Bağ evlerinde, dağ evlerinde, çiftliklerde, restoranlarda, tüm dinlenme tesislerinde, otellerde, villalarda. Kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 410

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları

Yargıdaki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Eurorepar servis güvencesiyle yanınızda. Eurorepar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU Beyin, EGR, DPF, AdBlur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 7178.

0: Kaptosya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile bölümüyle rahatlık Antep Pide ve Kebap Izgara Salonu'nda. Doğum günleriniz, evlilik yıl dönümleriniz, kadın günleriniz ve tüm özel anlarınızda da yanınızdayız. Toplu gün yemeklerinizde %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonu, 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı 100. Yıl Caddesi PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacı Çeşme Sokak numara 6, telefon 313-3905 Tosya.
3: Reklam kazançtır.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereği.

marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha

Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon tasarımlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz, merkez mağazamız, Pınarbaşı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı, numara 47 Tosya'da, şube mağazamız, Cumhuriyet Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, numara 34,

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
2: Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza. Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 96 37.
4: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makinaları.
2: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi 14. Cadde numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları

Bir evden fazlasını arıyorsanız, bir yatırımda güveni önemsiyorsanız, tam 35 yıldır Tosya'da Eseroğlu Emlak var.

fiyat garantisi. Eseroğlu Emlak, gayrimenkulde güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yemeniciler Çarşısı, numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33.

1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

lahmacun, tüm ızgara çeşitlerimiz, döner, İskender, beyti ve sınırsız ikramlarımızla işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

Kardelen Ticaret Vestel'de Eylül ayına özel kampanyalar sizlerle. Yaz fırsatlarına ek olarak sonbahara özel dev indirimler Kardelen Ticaret Vestel'de. Seçili ikili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinesi hediye. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucu hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye 1 yıllık Beyin Connect ve tabi üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye bestelleniyor. Tosya Hazırpen hizmet vermeye

hem hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, VC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıkları

istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya Hazır Pen'e bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Bizden fiyat al

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi

marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

0: Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı,
1: sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
2: Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza. Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513

70 yıllık ayakkabı tecrübesi. Ayakkabıcı Çekirge'den dev seri sonu kampanyası başladı. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. 4000 TL'lik ayakkabılar 3000 TL, 3000 TL'lik ayakkabılar 1500 TL, 2000 TL'lik ayakkabılar 1000 TL. Ayakkabılarımızın tamamı iç dış deri ve garantilidir. Her zaman sattığımız ürünün arkasındayız. Ayakkabıcı Çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve için

ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU beyin, EGR, DPF, AdBlur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

Kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve bir kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis kapasitesi, çocuklarınız için oyun park alanı ile sizlere konforu ve kaliteyi sunuyoruz. Toplu yemeklerinizde %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilkuşah Mahallesi, Ağacık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 70.

Yenilenen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres: Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis: Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0500 40 313 çift 037.

önemli iletişimden halkımıza. Sıfır ve ikinci el cep telefonu alımı satımı. Her marka cep telefonlarına uygun kırılmaz camlar. Renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri. Kulaklıklar, A kalite şarj

0: iletişimde garantili bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca önemli iletişim olarak kredi kartına 3, 6, 9, 12 ay taksit imkanı sunuyoruz. Önemli iletişim, Sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 39 78. Adres Mutaflar Çarşısı Sokak numara 30 Tosya'da.
1: Reklam kazançtı.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araştırma,

marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon da her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34 Avantaj AVM için Tosya'da.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç

yaşayan biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Dik dur eğme başını, çat soysuza kaşını.
5: Bir evden fazlasını arıyorsanız, bir yatırımda güveni önemsiyorsanız, tam 35 yıldır Tosya'da Eseroğlu Emlak var. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 seçenekleriyle müstakil evler, bağ ve bahçeler, iş yerleri ve fabrikalar, kiralık eşyalı veya eşyasız daireler, kiralık iş yerleri, ihtiyacınız olan ne varsa Eseroğlu Emlak'ta. Uzman, deneyimli ve güler yüzlü ekibimizle size en doğru gayrimenkulü bulmak için yanınızdayız. 35 yıllık tecrübe, kalite, güven ve en iyi fiyat garantisi. Eseroğlu Emlak, gayrimenkulde güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yemeniciler Çarşısı numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33.
4: Dik dur eğme başını.
6: Mehmet Ağa! Lan Mehmet Ağa! Kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin haşa maşa. Ne yapıyorsun sen oralarda?
7: Aman bıktım valla. Son oldu olsun şu güneş enerjisi aşağı su akıtıyor yine. Camı mı kırıldı, bir yerde su kaçağı mı var anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum. Safran beynim kabardı.
6: İlahi Mehmet Ağa, onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Esen Solar Enerji, şu bizim uşakla oyalan, yeni nesil Esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar, 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıçacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtıldım. Bir de bağda diyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
7: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda, bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyorsun. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım.
8: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
5: Türkiye'de bir ilk. Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi. 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliği.

tesislerinde, otellerde, villalarda. Kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 416

kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis kapasitesi, çocuklarınız için oyun park alanı ile sizlere konforu ve kaliteyi sunuyoruz. Toplu yemeklerinizde %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağacık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.

bestelleniyor. Kardelen Ticaret Bestel'de Eylül ayına özel kampanyalar sizlerle. Yaz fırsatlarına ek olarak sonbahara özel dev indirimler Kardelen Ticaret Bestel'de. Seçili ikili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinesi hediye. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucu hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye bir yıllık Beyin Connect ve tabi üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3 Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye bestelleniyor. Yıllardır sizlere hizmet veren Tosya Metin Giyim, erkek giyim üzerine uygun fiyatlarla ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofman, iç giyim, havlu, bebe ve çocuk giyim çeşitleriyle yanı başınızdayız. Tosya Metin Giyim, Yeminciler Çarşısı numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 64 488 0366 313 41 17. Yine Tosya Metin Giyim olarak sünger yataklar, kaliteli kumaşlarla kendi imalatımız olan minderler, sedirler, şark köşesi, yastık, yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 0968. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan, bizden fiyat almadan

hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıklarını

0: reklam kazançtı.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha kendinize

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınız siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla

Mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34 Avantaj AVM içi Tosya'da.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Lan Mehmet Ağa, kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin aşağı maşağı. Ne yapıyorsun sen oralarda?
5: Aman bıktım valla. Son olduğu olsun şu güneş enerjisi aşağı su akıtıyor yine. Camımı kırıldı, bir yerde su kaçağımı anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey gitti bilmiyorum. Safran beynim kabardı.
4: İlahi Mehmet Ağa. Onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Ya sen solar enerji, şu bizim uşakla oyala, yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar, 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıtacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dahtudum. Bir de bağdağı diyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
5: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda, bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyor. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım.
6: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
2: Türkiye'de bir ilk. Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi. 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliği.

villalarda, kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 413

1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

70 yıllık ayakkabı tecrübesi. Ayakkabıcı Çekirge'den dev seri sonu kampanyası başladı. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. 4000 TL'lik ayakkabılar 3000 TL, 3000 TL'lik ayakkabılar 1500 TL, 2000 TL'lik ayakkabılar 1000 TL. Ayakkabılarımızın tamamı iç dış deri ve garantilidir. Her zaman sattığımız ürünün arkasındayız. Ayakkabıcı Çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 90 37. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve için

Asya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu,

%10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.

Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres: Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis: Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037.

0: çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi.
1: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Aime Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Aime Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Aime Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz yoktur. Aime

0: adresi AYM Pet House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83 29.
1: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız.
2: Reklam kazançtı.
3: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
5: Reklam

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçleri,

biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli hale getirir.

Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon da her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz, merkez mağazamız Pınarbaşı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı, numara 47 Tosya'da, şube mağazamız Cumhuriyet Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, numara 34,

ateşlere atmışım. Bile bile canımı, bedenimi yakmışım. Nasıl kanmışım sana, nasıl da inanmışım. Nasıl da inanmışım.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
2: Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza, Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG, Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 96 37.
4: Lan Mehmet Ağa, kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin aşam aşam. Ne yapıyorsun sen oralarda?
5: Aman bıktım valla. Son oldu olsun şu güneş enerjisi aşağı su akıtıyor yine. Camımı kırıldı, bir yerde su kaçağımı anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum, safran beynim kabardı.
4: İlahi Mehmet Ağa, onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Ya sen solar enerji, şu bizim uşakla oyalan, yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar, 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıtacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtudum. Bir de bağdağı diyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
5: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda, bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyor. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım.
6: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
2: Türkiye'de bir ilk. Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi. 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliğiyle ihtiyaç duyduğunuzda şehir elektriğiyle de

villalarda. Kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 410

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makineleri.

200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 3886. Kısa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38.

Eurorepar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, EcoBeyin, EGR, DPF, AdBlur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 7178.

Asya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile

0: %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü, Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi Fisi saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabanı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313-3905 Tosya.
3: Reklam kazançtır.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam.

garip gülemez. Sen de yanmışsın benim gibi arkadaş. Dünyanın derdi bitmez içmekle arkadaş. Sen de yanmışsın benim gibi arkadaş.

bazen kader oyun oynar seven kullara dostum. Bazen umulmadık şeyler gelir başlara. İsyan etme dostum, İsyan etme sen bu olanlara. Senin de alnına bunlar yazılmış dostum. Benim de alnıma bunlar yazılmış.

gidiyorsun. Hadi git. Yalvarıp da sana gitme demem ki. Ölsem bile asla minnet etmem ki. Beni sevmeyeni, beni sevmeyeni ben hiç sevmem ki. Dilediğin yere gidebilirsin. İstediğini sevebilirsin. Saçlarım ağarsın geçen yıllarda. Gelmesin sevdiğin bekle yollarda. Bir zalim elinde, bir zalim elinde oyuncak ol da. Kanadı kırılmış, kanadı kırılmış kuştan beter ol. İstediğin yere gidebilirsin. Dilediğin yere gidebilirsin. Yalvarıp yeter ki, yeter ki benden uzak ol.

Bu şehrin sessizliği kulağımı tırmalıyor. Duygularım beynime ağır sorular soruyor. Aza koydum almadı, çoğa koydum dolmuyor. Bilmem neden nasıl bitti, İnan hiç kafam almadı.

0: Feridamı yaşamak bana uymuyor.
1: Baktım da pencereden, güneş doğmadı bu sabah. Bekledim saatlerce, sabah olmadı sabah. Anladım ki sensizken dünyada ne varsa bana, hep yasa, hep günah. Saçlarını özledim dalgadan, şiir yazdım sana dün gece. Gözlerinden akan yaşta cenazemi yıkasınlar, yanaklarındaki gamzelere ölümü gömsünler, dalgalanan saçlarınla mezarımı örtsünler. Ama yeter ki senin uğruna, senin uğruna öldüğümü bilsinler.

0: unutamadım sevdanı, kırk alemi ver idamı, yaşamak bana uymuyor.
1: Al dar ağacındayım, dep aldımdaki sandalyeye de, tak boynuma yağlı urganı da, beni öldürü öyle git demiştim sana. Acımadın ki bana, Allah bile acırmış yanan kuluna, elvedayı bile çok gördün ya bana. Kafam almıyor vedanı, unutamadım sevdanı, kırk alemi ver idamı, yaşamak, yaşamak bana uymuyor.

Üzülme bir tanem, öyle olsun. Ne yapalım, öyle olsun. Ama şunu unutma, her şeyimi sana helal ediyorum desem, her şeyim sana helal desem, aşkım sana

uzaklarda kal, acımıyorsam. Hiç düşünme benim ne olur halim, hep uzaklarda kal, acımıyorsam.

duygularımı, yıktın dağlar gibi umutlarımı, çaldın bugünümü, yarınlarımı. Gel canımı da al acımıyorsan, gel canımı da al acımıyorsan, gel canımı da al.

yanarken bir mazlum bakışımda alevler sardı hemen, alevler sardı hemen, seni kıskandım. Pişmanım sevgilim, çaresiz kaldım. Pişmanım sevgilim, çaresiz.

Verseler de dünya malı istemem. Sen ister deli gönül hep seni. Köşkü saray ne ki çalı istemem. Sen ister deli gönül hep seni. Lokma lokma yutkunduğum aşımda, gündüz hayalımda, gece düşümde, bir garip sevdadır döner başımda. Sen ister, sen ister deli gönül hep seni. Senin için dağlar aşar türküler, senin için yara deşer türküler. Senin için, senin için tutsak düşer türküler. Sen ister deli gönül hep seni. Yunus'un denizde yüzdüğü gibi, koyun kuzusuna gezdiği gibi, aşıkın aşkına yazdığı gibi. Sen ister, sen ister deli gönül hep seni. Yağmur bulutları döktüğü anda, dağların dumanı çöktüğü anda, sabahın güneşi söktüğü anda, seni ister deli gönül hep seni. Dağlara yürürken yörük kervanı, varlığın yokluğun sensin devranı. Ne istersin diye gelse fermanı, seni ister deli gönül hep seni. Rüzgar vursa, sarı alıç sallansa, elmaların yanakları allansa, alaçördük tadın alıp ballansa, seni ister deli gönül hep seni.

kıyamet mi kopar murada ersem? Bağban olup goncalarını dersem? Nerede, nerede el örmesi bir kilim görsem? Seni ister deli gönül, hep seni. Garip sefaiyem gam kapısında, muhabbetim haktır dem kapısında, elif dergahında, mim kapısında, seni ister deli gönül, hep seni.

Nasıl da gönlümü vermişim sana.